0: ila sivulir pa mitamnat sarviya kautigina tiwila pivelleleriu tekanga kuga jungmin benedicta qayai to pivelleleri dilugut sanya tigu
1: me kuga un pivelleleri bevenya watuk a ugla gelik takul ubugut teyla marapta ugla